0: Allah.
1: Allah, Allah, Allah, Allah. Ne yapsaydı? Vay amsana. Maşallah.
0: قَالَ فَخُذْ أَوْ